Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

binada sensiz üzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokaklarım.

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamay qolinglar, TRTning Uyg'urcha onglishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onglishimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuv hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onglishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onglishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Fatih Suresinin 1-dan 9-gacha bolgan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılığı için Abdülbasit Abdülsamad. Bismillah.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvendikçe, nihayete şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman, Allah'ın senin ilgiriki ve keyinki günahlarını keçirişi için, sana bergen nimetini mükemmelleştirişi için, seni doğru yolga başlayışı için, sana küçlük yardım birişi için, sana biz hakikaten roşen galibe ata kıldık. Müminlerin imanına iman koşuluşu için, Allah ulanın dillerine temkinlikini çürdüm. Osmanlıların ve zeminin periştelerin, cilladın, hayvanların ve tabiat hadislerinin bulgun koşulları Allah'ındır. Allah, halkının ahvalını bilip durguşudur. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Müminlerin dillerine Allah'ın temkinlik çürüşü, er ayal müminlerini asıdın üstünle ekip durduğun, ula mengü kaldıran cennetlerce kürgüzüşü üçündür. Allah'ın ulanın günahlarını keçirişi üçündür. Allah'ın dergahı da bu zor muvaffakiyettir. Müminlerin dillerine Allah'ın temkinlik çürüşü, münafık ve münafık eleğe, müşrik ve müşrik eleğe azap kılışı üçündür. Ula Allah'a karşı Allah peygamberine ve müminlerine yardım vermeydi o dediğin yaman oyladı buldu. Ula müminlerine yessun digen halaket ulanın özürgüsüdü. Allah ulağı gızap kıldı, ulanı rahmetinden yırak kıldı. Ulağa cehennemine tayyarıldı. Cehennem nimi degen yaman cay. Asmanlarının ve zeminin koşulları Allah'ındır. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Biz hakikaten seni kıyamet günü halka guvahlık bergüçü, müminlerge cennet bilen hoş kıvar bergüçü, kafirlerini azaptan agahlandırgıçı kılıp evettik. Sizlerin Allah'a ve O'nun peygamberine iman etişinle için, O'nu yani peygamberini uluğuluşunla ve hürmetlişinle için, etigende ve akşamda tesbih etişinle için biz peygamberini evettik. Hürmetli radyonu uçla, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızın bugünkü bölümünde Fetih Suresinin 1'den 9'a bulan ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül koyup danışınla için rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

ilip berişke çakırık kaldı. Türkiye Hava Yolları Şirketi Yemek İçmek Malazımeti Mukapatı'nı 5. katım berişti. Türkiye Hava Yolları Şirketi APEX'nin Yemek İçmek Malazımeti de en yakışı sınıf mukapatı'nı 5. katım berişti. Bu mukapat, dünya mıkıyasıdaki 600'ün artık hava yolu şirketinin 1 milyondan artık uçuşudaki yolcularının namsız fikir teklifleri kasasın berildi. Baş icraiye emaldarı Ahmet Ölmüştür bu mukapatın hava yolu şirketi hizmetçilerinin kızgınlığı ve maharetini eksettirdiğini etti. APEX mi Türkiye Hava Yolları Şirketi'nin 130 devletki yayılgan torida yolcuları Türkiye'nin medeniyetini ve mihman dostluğunu yetkizgenlikige yukarı baha verdi. Kanada Başministeri Carney Türkiye NATO içindeki intayın mühim ittifaktaş dedi. Kanada Başministeri Mark Carney Türkiye'ni NATO içindeki intayın mühim ittifaktaş ve rayondaki çoğun küş deb tarifledi. Carney Toronto'da ötküzülgen muhbirlerin kütübeliş yığınında Türkiye Kanada münasebetleri temisi de toxtaldı. O, Türkiye'nin NATO içindeki intayın mühim ittifaklaş ikenligini tekitlep. Coğrafilik cihetini etkanda Balkan yerim arıldığın yakın şerak, Kavkaz ve onundan halkıgan kan rayullahıcı sozulgan bu coğrafiyede Türkiye en mühim stratejilik şiriklerinin ve küşlerinin biri dur dedi. Türkiye bilen muğa münasebetlerinin künsürü çoğunkırlaşı vatkallığına eskertken Carney 7-8 iyul külleri Ankara'da ötküzüldüğün NATO başlıkla yığınığa katnışı dağılıqını ve yıl ahırda Türkiye'de yeni bir katım ziyarette bulu dağılıqını bildirdi. Amerika, NATO'nun Avrupa'daki herbi erkeklerinin kent külemde kıskartışını planlamaqtı. New York vaxtı gezisinin Avrupalık işki yukarı derecelik emaldarının sözü nakıl keltürüp bəgən xəbirde Amerika'nın bu kararının NATO'nun uzun mesafelik hücum ve közdüş iktidarını çekilip koyduğu allığı büldürüldü. Mezgür plan qasasın Amerika Koşma İştatları ve Avrupa'daki F-16 ve F-15A tiplik uruş aeroplanları sahnini 150'nin 100'ü çüşürüdü. Deniz kırgaklarının çarlaş aeroplanlarının sahne 26'dan 15'e kıskartılıdı. Şundakla ilgiri Avrupa'nın işletilişiyle sunulgan 8'danın maykacılaş aeroplanının hemisi kaytırı verilmedi. Xabardiyene başkurulduğun bombu koyup bir iştidarı giyge bir su astı parakotu bilen bir aviyam etkini. Şundakla bu parakotlarının vazifelerine katnışı vatkan nurğulluğun uruş parakotları ve uruş aeroplanlarını kaytı uğurlaştırışının pilalını vatkallıqa bayan kılındı. Bunun başka Avrupa'nın Budapest'e ayrılgan işki bombardımançı aeroplan grupusunun birinin mi başka bir rayonu yetkizilişi mümkünlükte kayıt kılındı. NATO ve Amerika Müdafiye Ministerliği bu meseleki izahat bir iş talebi getirdiğince cevap kaytırmadı. Ama Amerika, Avrupa Komandalık Ştabı ötken hepte bayanat ilan kılıp, gerçi tepsilatını ilan kılmağın bosumu NATO'nun koşun modeliğe koşuduğun töhbelerini kaydı tanşaydığalığını bildirgeniydi. Muşilinin maya yedi çıkan haberlerdi mu, Amerika'nın 101 iş mümkünçilikü boğun çoğun bir kriz ispeyti de itibaklaşlarını təmirleydiğen herbi yardımlarını azayt işine planlağalıqı qeyd kılınğan edi. Amerika Prezidenti Donald Trump hükümeti Avrupa devletlerini öz armiyelerine yeterlik meblağ salmaslıq ve Amerika'nın herbi qoğduşuğa bək tayin veliş bilene iplep gelmekte. Washington dairleri hem Avrupalık hem Asiyalık itibaklaşlarını müdafiye çıkımını içki işlep çıkarış umumi kıymetinin 3.5%'ki yetkizişke çakırmaqtı. Hürmetlik radyo anlıqçılı, yukarıda haberle anladığına.

Hörmetlik anlıqoçula, Türkiye'nin tiz teyirlenedigan mezelik taamları tonuşturulduğun Türkiye'nin kucu taamları namlıq sahipimizden bugünkü sanada silege bozeminin en alahidi temi gözlemeni tonuşturumuz. Bugünkü taam tizimlikimizden oranağın bu mezelik yemeklik meyli naştılık dastıqında bolsun ya ki aldıraş bir hizmet günüdü bolsun tiz teyirlenedigallıqı ve acayip temi bilen kişiler tarafından turmuşunun ayrılmaz bir kısmı dep bilinadı. Toyguzuşçılığı, kolaylıqı ve türlük kimileri bilen təmi intayın mezelik boğan bu xemir taamının yeni bir cəlib qılarlıq tərpi onun bahasının intayın ərzallıqıdır. Qeyni odaqda diqqatına seyipimizdi bolsun. Türkiye'ni azdır köptür biladigan biri gözleme haqqıda çoxum bir nərsi anlıqan hatta onun təmini tetip görgen buluşu mümkün. Bıraq, biz bu kucu taamını tuncu qıtım anlıqallah üçün gözlemeni qısqışı tonuşturup etmekçimiz. Gözleme saç dep atalıdığın tömürdün yasalgan yapılaq şekillik tətür kazan üstüde pışırıldığın bir xil xemir taamı. Onun içige arzusu xarab törlük qiymada selinudu. Adetdiki, yani sade gözlemedin başqa pişlaqlıq, qiymiliq ve bərengilik türleri en köp umumlaşqın. Xemir taamı boğallıq üçün onun intayın mezelik ikerlikini tasavvur qılalaysız. Şunu onu çoxum qızı qalatı istimal qılış tevsiye qılınıdı. Gözlemenin yeni bir özelliği şu ki, könlünüz tartıp qalanda teyyar yupqa, yani xemir cilti bilen öydümü asallı teyyarlay alaysız. Xoş, ondaq da yupqa digenleme. O, gözlemenin ayrılmaz tərkibidir. Tuz, aqun ve sudun teyirlenğen nepizdigidin xudde koyaş nuruna ötküzüdüğünde köründüğün bir xil xemir jeltidir. Söz mənisi kesek gözleme sözünün közleme sözünün kilip çıkarlıqı bildirilmekte. Közleme bolsa çoğdu pişiriş digen mənini bildirudu. Türk dildeki köz sözü yani lavulda penuatkan otun çoğu vaqtın ütüşü bilen tavuş özgürüşü uçurap közleme sözü gözleme şekilde bugünkü gün geçe itip kegen. Hem de gözlemenin tarihiğine nazar silip bakaylı. Xemirden tayarlanadığan taam boğallıq üçün onun tarihinin intayın kadimi hikayeliğine yetişki buludu. Bazı mənbələri qırğında gözleme 15. əsrdən beri Osmanlı ve Anadolu aşxanalarında süyülüp istimal kılınıp gelgen. Hatta kadimki taam resipleri tekşürülgende gözlemenin tarihi Fatih Sultan Mehmet devrigiçi berip tutuşuduğallıqı görülüdü. Bazı mənbələr olsa bu tarihini Selcukila devrigiçi tutaştırıdı. Selcukila devrede çoğdu pişirilgan nanını közmen dep atıqallıqı ve bu sözünün gözleme mənisi de işiltilgen tonji ibarilerinin biri ikerliği oturgu koyulmaqda. Elbette bu uçurlarının iniklik derecesi üstüde münazır kılış kıyın. Ama şunu cezim bilen etalayımız ki gözlemenin tarihi Xemir'nin Anadolu'daki tarihi bilen tağdaşlık kıyıge. Hem de bir gözlemeciye bardığın vaxtımız geldi. Gözlemeci, gözleme teyarlaydığın kişiye ya ki gözleme setildiğin orunga berilgen namdır. Gözleme zakas kılıçtın burun dikkat kılıçkı tigişlik mühim bir noktu ba. Gözleme teyar açma xemir, yupqa bilen yasalgan mu ya ki kolda açılgan xemirdin mu? Bu lezzetke hakiki türde eriş üçün kolda açılgan açma xemirdin teyarlanğın gözlemeni tallaş gerek. Adette seçiş orularda xeridarlarının köz aldı da otur yaşlık ve onodun yukarı tecrübelik ayarlarının mahir kolları bilen gözleme teyirli avatkallığını görürsüz. Enenimi orularda bu ayarlar yerde

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetlik ihlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyeni muş vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri. Metbuatlarda aldıngı planından oran ağan meselede şundakla rengdar sahibilerimiz arkalık huzurunlağı sunulduğun birbirinin isil programlarımız bilen huzurunlağı da boğuşa hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

Dünyanın ilk tanınmış coğrafyaşünasının Türkiye'nin Amasya şehrinde doğulduğunu bilirsiniz mi? Amasya Türkiye'nin alma bağları, dağları, düzenlikleri ve gölleri ile meşhur olan şehridir. Amasya aynı zamanda coğrafyaşünasların ecdadı kimi kabul edilir.

0: O Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Повозы.

0: Ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru va glas otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Voz Radio.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Türkiye.
1: Da Türkiye radyoda.
2: Xosume Türkiye'yi zayını radyo gayanı.
3: Etefşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
4: Ovada Türkiye ünü radyosu.
5: Ayç radyo voça Türkiye.
6: Говорит голос Türkiye.
7: Эфирда Türkiye овозы.
8: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Evo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya?
12: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye ünü radiosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.